0: Asuma. Wapiska adiambi iecim. Pukicizi washti wanici.
1: Oach washijeki. Eash kohu.